0: Sinerji Gece.
1: Yalanlarında kayboldun. İzlerdim en saf halimle. Sandım ki sen de masumdun. Paramparçayım sayende.

en iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji. Ah.

en iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

olsun oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Kocunma o zaman, olur mu? Yani...

0: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.
1: Bugün ayrılık günü. Biliyorum, hissediyorum. Dönüşü de yok. Bak, her şeyi söyledik birbirimize. Gidersen git ama lütfen bir dakika daha dur.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Radyo Sinerji reklam servisi. 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.

0: Reklam. Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
0: Reklam.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
4: Kesintisiz Türkçe.

0: her sokak başında suya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da alıştım.
1: Bu deli kız inadından bir gün bıkar mı? Karşısına yolda biri çıkar mı?

0: Merhaba, ben Aslı Bağdalioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler için de Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi. Reklam.
1: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Reklam. Bu şarkılar senin şarkın mı?

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: kalmış koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti.

0: B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
0: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
0: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
0: Ehliyet bizim işimiz.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
3: Reklam. 98.9 FM, Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
0: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
2: Reklam. Trafikte de en iyisi Radyo Sinerji.

0: Radyo Sinerji reklam servisi. 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: Reklam.
1: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyetede şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Centilmen'te tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
3: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, beyti kebap, vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.
4: Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212 0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
5: www.radyosinerji.com
6: Dünyanın yerel radyosu.
5: Dünyanın yerel radyosu.

0: Koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.

0: Saat 10. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat Belediyesi. Güneşli Mahallesi'nde 6.977 metrekarelik ticaret ve konut imarlı arsasını 365 milyon lira muhammen bedelle kapalı teklif usulüyle 11 Ağustos 2026'da satışa çıkarıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı 2026 yılında 1874 sözleşmeli personel alımı yapacak. Tokat için 15 kontenjan ayrıldı. Başvurular 27 Temmuz-9 Ağustos arasında kariyer kapısında olacak. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Batman Asri Mezarlığı'nda husumetlilerin silahlı saldırısında AK Parti Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Direk, oğlu ve yeğeni hayatını kaybetti. İki kişi yaralandı, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 Uluslararası Voleybol Federasyonu Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yenerek ikinci kez şampiyon oldu. Daniele Santarelli yönetimindeki ekip, olimpiyattaki yenilginin rövanşını aldı. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasal düzenleme yeni haftada meclis başkanlığına sunulacak ve meclis tatile girmeden çıkarılacak. Düzenleme örgüt üyelerinin ceza durumuna göre adli kontrol ve kamu kurumlarında çalışma yasağı getiriyor. Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara, İsrail'le güvenlik anlaşması için çalıştıklarını, Tel Aviv'in bölgedeki emellerine dikkat çekti. Erdoğan'ın yaptırımların kaldırılması için devreye girdiğini, diplomatik çabaların sürdüğünü belirtti. Niğde Kayseri Karayolu'nda kamyonet aynı yönde ilerleyen traktöre arkadan çarparak alev aldı. İtfaiye yangını söndürdü. Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Kamyonet kullanılamaz hale geldi. Spor. Bursa Spor, Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ile hazırlık maçında golsüz berabere kaldı. Taraftarlar yenilenen kadroyu stadyumda coşkuyla karşıladı. Fenerbahçe Real Madrid'den Gonzalo Garcia'yı satın alma opsiyonunu kiralamak için teklif sundu. Başkan Aziz Yıldırım Mourinho ile temasa geçti. Fulham da transferde ciddi şekilde devrede. Teknik direktör Okan Buruk, sakatlığı devam eden Christian Pulisic'in transferine sıcak bakmadı. Pulisic, Milan'da 34 maçta 10 gol attı, Ağustos'ta dönebilir. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 37 kuruştan, gram altın ise 6.273 lira 21 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta bugün hava parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 26 derece olacak. Sivas'ta bugün hava parçalı ve çok bulutlu, en yüksek sıcaklık 26 dereceye ulaşacak. Yozgat'ta bugün hava parçalı ve çok bulutlu, en yüksek sıcaklık 24 derece olacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi. Bölgenin en iyisi.
2: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home, namütenahi şovu sunar.

Harun Beyler, bugün de en amacın ay muhabbetteki beraberliğimiz an itibariyle başladı. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Tabii ki Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı Fethullah Can'la yaptık. Aradığım aşk radyonuzdaydı. Vatana, millete, dış temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Gündür Gökçe'yle devam ediyoruz. Çemberimde Gülo'ya hoş geldiniz.

0: Reklam. Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.
5: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Zamansızlık radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütün ay muhabbet devam ediyor. Evet, düğün sezonu diyoruz. Enteresan düğün haberleri de geliyor tabii ki. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz bir patron eski çalışanına 100 tane mi neydi civciv hediye etmişti. Düğünde. Hani bunları sermaye yaparsın, büyüt bunlarla işte işe başla falan filan diye. Bu defa damadın arkadaşları. Zaten hep söylüyoruz, damadın arkadaşları terörü vardır düğünlerde. Bu her yerde mevcut, bunun önüne geçemiyorsun. Tabutla gelenler mi ararsın düğün salonuna? Milletin işte tabutla geliyor, arkadaşı için işte yani hani evlendi kaybettik, ruhuna Fatiha diye. Bunları falan görüyoruz. Bu defa da damada dana takmışlar. Danaya girdi geri kişi. Düzce'nin Muncurlu köyünde gerçekleşen düğünde damadın arkadaşları takı töreninde kurdelelerle süsledikleri danayı müzik eşliğinde salona getirerek damada hediye etti. Daha tam dana demeyelim ona. Daha genç dana. Buzağının biraz büyüğü. Düzce'nin Muncurlu köyünde hayatlarını birleştiren Sümeyye ve Kürşat Yılmaz çiftinin düğün töreninde dikkat çeken anlar yaşandı. Takı töreni esnasında damadın arkadaşları düğün davetlileri için sıra dışı bir sürpriz hazırladı. Hayvancılık işiyle uğraştığı öğrenilen damat Kürşat Yılmaz'a arkadaşları tarafından canlı bir dana armağan edildi. Yalnız var ya sağlam arkadaşlarmış. Böyle bir dananın fiyatını düşündüğümüz zaman tamam bu daha biraz büyüyecek ama olsun, geleceğe yatırım. Bak asıl yatırım bu. Öteki o patron, civciv takan patron biraz cimriydi. Civciv ne abi, 100 tane mi almışsın? Ne kadar, 100 tane falandı galiba. Onu zaten istese gidip alır yani. Kırmızı kurdelelerle süslenen dana damadın arkadaşları tarafından müzik eşliğinde düğün salonunun içerisine getirildi. Düğüne katılan davetliler salona getirilen danayı görünce şaşkınlıklarını gizleyemezken gelin ve damat arkadaşlarına gülümseyerek teşekkür etti. O gülümsemenin anlamını az çok biliyoruz. Hay sizin yapacağınız şey. Oğlum bunu bari yapmasaydınız diye. Gelindeki gülüşün de şeyi belli yani. Ulan yanlış mı yaptık ya? Yanlış bir aday mı seçtik? Bu ne bunun arkadaşı? Dana getirdiler ya, dana. Renkli görüntülerin oluştuğu takı töreninde genç çift hediye edilen dananın önünde durarak arkadaşlarıyla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Yaşanan o eğlenceli anlarsa salonda bulunan bir davetli tarafından cep telefonu kamerasına kaydedilmiş. Allah mutlu mesut etsin. Ama şaka maka yani iyi bir hediye. Bir dananın fiyatı kaç para? Bir oho! Hani bir araba hediye etmişler yani, öyle demek lazım. Neyse, dediğimiz gibi bir ömür mutlu olsunlar inşallah.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.
1: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.

Radyonuzdaydı. Efendim bakınız, madeni paralarla yaptığı araç tek kuruş harcamadan 200 kilometreye gidiyor. Nasıl gidiyor ya? Tek kuruş harcamadan 200 kilometre. Hindistan'da. Ha, Hindistan'da ise gider. Orada enteresan bir şey var. Orada gider. Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde yaşayan 22 yaşındaki Asad Abdullah, atık malzemeler ve ikinci el parçalar kullanarak 7 kişilik güneş enerjili bir araç üretti. 7 kişilik. Yaklaşık 100 dolara mal edilen aracın tavanındaki güneş panelleri sayesinde yakıtsız 200 kilometrenin üzerinde yol gittiği iddia edildi. Arkadaş, şu teknolojiyi ben ortaokulda, bak hiç abartmıyorum, ortaokulda denedim ya. Olmadı. Bak hiç abartmıyorum, ortaokulda güneş enerjisiyle çalışan araba mı, oyuncak araba? O zaman ne vardı böyle şey, güneş enerjili hesap makineleri vardı o yıllarda. Onu oradan böyle dedi ki bir motor bir şey, onu böyle çalıştıralım edelim falan filan bir arkadaşla, beceremedik. Ama arkadaş, biz bunu denedik ya. O zamanlar elimizden bir tutan olsaydı. Onu denedim, olmadı. Bak, bende bayağı bir elektronik merakı vardı. Onu denedim ortaokulda, olmadı. Sonrasında evde kaçak radyo kurdum. Bildiğin radyo yani. Evde kaçak radyo. Ortaokuldayım ha. O zamanlar böyle radyolar yeni yeni popüler olmaya başladı. İlk yıllar biliyorsunuz kaç sene. İşte 93'ler, 92'ler falan galiba, değil mi? Bildiğin evde kaçak radyo kurup telsizle. Çok meraklıydım ben o zamanlar elektronik. Hala severim elektroniği, o ayrı bir şey yani. Bana mesela bir şey satmak istersen bunun elektronik olması çok önemli bir detay. Hani elektronik bir ürünse ben mutlaka, hani veya beni bir yere çekmek istiyorsan elektronik bir ürünle çok kolay tavlayabilirsin. Öyle hani şey falan, romantik şeyler değil abi, elektronik. Bak, evde bir dünya şey var böyle. Ha, kullanıyor musun? Tabii ki kullanıyorum da. Ama seviyorum yani elektronik ıvır zıvırları. Ama beceremedik biz. Hevesimiz kursağımızda kalmıştı. Bayağı böyle çiziyorduk falan. Şunu şuraya bağlayacağız. Oradan çıkan işte kabloyu bunu buraya bağlarsak motorun şurasını falan filan. Bir şey motoru vardı orada, hatırlamıyorum şimdi. Olmamıştı. Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletine bağlı Azamgarh ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki Asad Abdullah, atık metaller ve ikinci el parçalar kullanarak 7 kişilik güneş enerjili bir araç tasarladı. Yerel basında yer alan bilgilere göre Abdullah, 6 yolcu ve 1 sürücü kapasiteli aracı topladığı hurda metaller, eski bir elektrikli 2 tekerlekli aracın motoru ve tavan bölümüne yerleştirdiği güneş panelleriyle bir araya getirdi. Geliştiricinin beyanına göre aracın toplam üretim maliyeti yaklaşık 8.000 ila 10.000 Hindistan rupisi, yani yaklaşık 100 Amerikan doları arasında gerçekleşti. Yapalım biz de 100 Amerikan dolarında, yapalım arabayı, 200 kilometre gidiyor bak güneş enerjili. Düşük maliyetin sıfır parça satın almak yerine atık şasi, çıkma motor ve çıkma bileşenlerin yeniden kullanımıyla sağlandığı belirtildi. Tavana monte edilen güneş panelleri araca gölgelik sağlamanın yanı sıra hareket halinde ve park halindeyken bataryayı şarj eden araç içi şarj cihazı işlevi görüyor. Bak, hareket halindeyken şarj. Ben bunu da yıllardır söylüyorum. Arkadaş, hani elektrikli araç eyvallah ya, bunun hareket halinde güneş enerji paneli koysan kendi kendine şarj etmez mi bu diye. Ben şu kardeşiniz var ya, bak şu kardeşinizde çok enteresan fikirler var ama sonuca getiremiyoruz. Şimdi bunu hadi canım sen nereden bileceksin diyen olabilir, bakın gidin bulun yakın çevreme sorun. Ben yıllardır bunu söylüyorum ya, güneş enerji paneli koyacaksın bunun üzerine, o oradan bir şekilde şarj edecek diye. O bir şekilde kısmını çözemiyorum ben. Yani o bir şekilde kadar getiriyorum efendim projeyi. O bir şekilde de ben kalıyorum bir daha. Devamı yok. İşte orada da artık bu işin mühendislerinin devreye girmesi gerekiyor yani. Tavana monte edilen güneş panelleri araca gölgelik sağlamanın yanı sıra hareket halinde park halindeyken bataryayı şarj eden araç içi şarj cihazı işlevi görüyor demiş, tamam. Abdullah yayınladığı videolarda aracın güneş ışığı aldığı sürece kesintisiz çalışabildiğini ve 200 kilometrenin üzerinde menzili ulaşabildiğini öne sürdü. Ancak aracın motor gücü, batarya kapasitesi, panel watt değeri, yüklü ağırlığı ve ortalama hız gibi teknik parametrelere dair resmi veriler açıklanmadı. Yani pek de hızlı gitmez çünkü o dağılır o araba.
Bu nedenle 200 kilometrelik menzil iddiasının bağımsız kurumlarca test edilmedi ve henüz doğrulanmadığı kaydedildi. 150 olsun. O da olur. Bak, bazı şirketlerin dikkatini çekmiş yalnız bu. Kırsal ulaşım ihtiyacına yönelik yaklaşıma işaret etmişler. Bak, bunun patentini matentini inşallah almıştır bu çocuk. Şimdi fotoğrafı paylaşmamışlar, göremiyoruz. Fotoğrafı yapay zeka koyuyorlar artık. Yani haberlerdeki pek çok fotoğraf yapay zeka, biliyorsunuz. Artık gazeteciler de işin kolayına kaçmaya başladı. Hani böyle fotoğraf motoraf hak getire. Hal böyle olunca hani inşallah başına bir hal gelmez. Geliştirirler, temennimiz o yönde.

Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 4. Cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.

0: ücretinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan Karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan Karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
2: Reklam.

Emel Müftüoğlu, Çiçeklendim radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, bütün ay muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakçı, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Pekala. Hey WhatsApp, sen ne yapıyorsun ya? Efendim, hadi hayırlı uğurlu olsun. Telefon olmadan WhatsApp kullanma devri başlıyor. Peki bunu kullanıcılara sordun mu? Sen benim fikrimi aldın mı bununla ilgili? Bak, sonunda o özelliği duyurdu demiş. Sanki böyle haberi yazan da çok bekliyormuş gibi o özelliği. Sen başına nasıl bir iş aldığının farkında mısın? Şu kardeşiniz, yine bu kardeşiniz, yıllardır burada bu WhatsApp'ı uyarıyor. Yapma, etme. Gel sen bu güncellemeler konusunda bizi dinle. Bir ara, bir sor. Sevgili Mark. Bir ara, bir sor. Abi, ne yapalım? Hani ne gibi şeyler güncellemeliyiz? Ne gibi özellikler yapmalıyız diye. Ben sana bak özellikleri söyleyeceğim. Onları paralı yap. Bak, paralı yap. Bedava yapma. Paralı yap. Servetine servet katarsın. Çünkü herkes kullanır onu. Yani herkes demeyelim. Yani büyük bir çoğunluk. Bir kitle. Kitleler hazırda bekliyor güncelleme için. Efendim, WhatsApp bazı kullanıcılar tarafından uzun süredir beklenen belirli özellikleri duyurdu. Hangi kullanıcıysa bunlar. Şu an için beta kullanıcılar tarafından test edilmek üzere açıklanan özelliklerin yakın zamanda tüm kullanıcılar için aktif hale gelmesi bekleniyor. Bak neler var. WhatsApp kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşıyacak yeni özelliklerini duyurdu. Meta çatısı altında faaliyet gösteren platform Apple CarPlay, Android Auto, iPad ve masaüstü sürümlerini kapsayan geniş çaplı bir güncelleme paketi paylaştı. Kademeli olarak kullanıcılara sunulmaya başlanan yeni

ne oldu diye. Kademeli olarak kullanıcılara sunulmaya başlanan yenilikler özellikle araç içi kullanım ve tablet entegrasyonunda büyük kolaylıklar sağlıyor demiştik. Meta, WhatsApp'ın otomobillerdeki çalışma mantığını kökten değiştiriyor. Değiştirme. Değiştirme, ne gerek var, iyi böyle. Artık işte bu Apple CarPlay ve Android Auto kullanıcıları yalnızca temel mesaj gönderme ve arama komutlarıyla sınırlı kalmayacak. Heh, bütün arşivi açıyor. Yenilenen araç içi arayüz sayesinde kullanıcılar gelen mesajları dinleyip sesli olarak yanıtlayabilecek. Ey yavrum ey. Bak neler olacak. Doğrudan araç ekranı üzerinden arama yapabilecek, arama geçmişini görüntüleyebilecek, arama geçmişi de var. Ve favoriler listesine hızlıca erişebilecek. Aman ne güzel. Tüm bu işlemler sürüş güvenliğini tehlikeye atmadan, yani sürüş güvenliğini tehlikeye atmıyorsun da sen neleri tehlikeye attığının farkında değilsin. Ey. Tamam, sürüş güvenliğini tehlikeye atmayacağım derken sürücünün güvenliğini tehlikeye attın. Tamamen eller serbest şekilde gerçekleştirilebilecek. Sosyal medya dinamiklerine ayak uyduran WhatsApp durum özelliğine multimedya desteği ekliyor. Kullanıcılar artık Spotify ve Apple Music üzerinden dinledikleri bir şarkıyı doğrudan WhatsApp durumlarına paylaşabilecek. Ha, eski sevgiliye mesajlar. Budur yani, bu müzik paylaşımı eski sevgiliye mesajlardır bunlar genelde. Eskiden şey zamanında vardı, MSN Messenger. Daha böyle Facebook falan çıkmadan yıllar önce. Yani internetle böyle ilk haşır neşir olduğumuz zamanlarda o zaman o özellik vardı. Veya bir yamayla mı ekliyorduk, bir şey oluyordu. Dinlediğin şarkılar. Gece Allah'ım ne acılı şarkılar. Hep böyle eski sevgiliye giden şarkılar orada görünür işte şeyde yukarıda. Senin de listende vardır. Bakarsın, aa bu şarkıyı ah özlemiş. Hep göndermeli şarkılar yani. Bu sayede rehberinizdeki kişiler o an hangi parçayı dinlediğinizi anlık olarak görebilecek. WhatsApp web ve masaüstü uygulamaları için iş akışını hızlandıracak stratejik bir ortaklığa imza attı. Adobe Acrobat desteğiyle gelen yeni özellik sayesinde sohbetlerde paylaşılan PDF dosyalarını artık bilgisayara indirmek gerekmeyecek. Evet bak, bu güzel bir şey. Özlü abi, indiriyorsun tekrar açıyorsun falan filan, doğru. PDF'ler doğrudan WhatsApp penceresi içinde açılabilecek, metin vurgulama ve not ekleme gibi temel düzenleme işlemleri doğrudan sohbet panelinde yapılabilecek. Bak bunları güncelle, güzel. Bunlarda sıkıntı yok. Ne güzel, bak destekliyoruz da, ama işte mesela telefonsuz WhatsApp kullanma devri başlıyor. Lan biz telefonla bile her yerde kullanmak istemiyoruz. Geçtiğimiz yıl kullanıma sunulan iPad uygulamasının ardından kullanıcıların en çok talep ettiği özellik nihayet hayata geçti demiş. Artık bir iPad üzerinden doğrudan yeni bir WhatsApp hesabı oluşturulabiliyor. Nasıl yani, fake? Oo, çarşı pazar karışır. Kullanıcıların tabletlerinde WhatsApp'ı aktifleştirmek için uygulamayı ana telefonlarına bağlama zorunluluğu ortadan kalktı. Bağımsız iPad kaydı dönemi resmen başladı demiş. Kullanıcı deneyimini hem mobil hem de masaüstü ve araç içi ekranlarda optimize eden bu yeni özellik küresel ölçekte kademeli olarak daha... Ha şey, yine aynı hesabı kullanacaksın dedim. Hani böyle telefonsuz falan filan şey mi? Telefon numarası girmeden. Gerçi şimdi şey de başladı. Aldınız mı efendim onları? Kullanıcı isimlerinizi. Almadıysanız alın WhatsApp'tan. Çünkü sonra hani siz alana kadar başka birisi alır. Bir daha o ismi alamıyorsunuz işte, nedir WhatsApp'ta bir kullanıcı adı olay güncellemesi gelmişti. Bilmiyorum aldınız mı? Ben aldım. Bir dakika. Yani aldım diye biliyorum. Bir bakalım da. Nereye gitti o? Aldıydım ben onu. Ama aldım yani. Evet. Burada evet. Ayırtılan, yani rezerve ettim daha doğrusu. Ayırtılan kullanıcı adı. Bunları alın efendim. Önemlidir. Belki sonraki yıllarda yeni bir güncellemeyle hani bilgisayardan telefona ihtiyaç kalmadan bu kullanıcı adı üzerinden de hesap açılabilir. O da niye olmasın yani. Şifreyi gir aç yani. Belki bir sim karta ihtiyaç olabilir, mantıklı. Ama alın, onu da unutmayın.

0: Reklam. Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat Kebabı ısmarlasın.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam. www.radyosinerji.com.
4: Dünyanın yerel radyosu.
0: Dünyanın yerel radyosu.
5: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.

0: Yaşlı Kaçık Yılların şarkısıydı. Aybüke Albere söyledi efendim. Devam edelim. Bakınız, psikologlara göre birinin sizden gizli gizli nefret ettiğini gösteren 8 işaret denmiş. Ya bunu az çok anlarız da zaten. Şimdi biri bizden nefret ediyor mu, etmiyor mu? Yani hal ve tavırlarından anlarız. Hani bu kadar, eğer çok da fazla nasıl derler, profesyonel değilse bu konuda. Psikoloji araştırmaları insanların gerçek duygularını her zaman sözleriyle değil, farkında olmadan sergiledikleri davranışlarla ortaya koyduğunu gösteriyor. Herkes kıskanıyor bizi. Böyle bir şey vardır değil mi? Özellikle iş yerlerinde. Özellikle kızmayın ama sevgili kadınlar, sizlerin arasında bu rekabet daha fazla vardır. Biz erkekler biraz daha rahatız bu konuda. Bizde de var, yok değil ama hani sizin kadar değil. Yani sizdeki böyle hemcinsler arasındaki rekabet oranı bizden daha fazla. Psikoloji alanındaki araştırmalar, sözler ne kadar dikkatle seçilirse seçilsin, yüz ifadeleri, beden dili ve günlük davranışların çoğu zaman gizlenmeye çalışılan duyguları ele verdiğini ortaya koyuyor. Nelermiş bunlar, bakınız. Neler yapıyorlar bunlar? Belli etme.
1: Saat 11.
2: Haber.
3: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da Ahbaplar Suç Örgütü, Erzurum'da Gülistan Doku Soruşturması ve Mersin'de yasa dışı bahis ağlarına yönelik gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda 112 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını, bahis operasyonunda yaklaşık 20 milyar liralık işlem hacmi tespit edildiğini duyurdu. Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin hedefli reklamcılıktan yapay zeka ile oluşturulan tanıtımlara kadar aldatıcı uygulamalara karşı daha etkin korunmasını sağlayacak yeni yönetmeliğin 1 Ağustos'ta yürürlüğe gireceğini bildirdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İspanya'nın orman yangınlarıyla mücadelesi kapsamında Türkiye'den 2 yangın söndürme uçağının görevlendirildiğini bildirdi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Said Hatipzade, gerilimin tırmanmasını önlemek amacıyla diplomasiye ve Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin barışçıl geçişinin sağlanması ilkesine bağlıyız dedi. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgınında vaka sayısının 3075'e yükseldiği bildirildi.
4: Spor.
3: A Milli Kadın Voleybol Takımı Çin'in Macao şehrinde oynanan 2026 Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Milli sporcu ve serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen, Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen serbest dalış deniz açık su büyükler, Masterlar Bireysel Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmelerinde 2 altın madalya kazanarak Türkiye şampiyonu oldu. Trabzonsporlular Federasyonu, Trabzonspor'a destek olmak amacıyla başlattığı 61 bin forma kampanyası kapsamında etkinlik düzenledi. Federasyon örnek bir dayanışma hareketine imza attı.
4: Para piyasaları.
3: Serbest piyasada gram altın 6245 lira 30 kuruş, Amerikan doları 47 lira 35 kuruş, euro 54 lira 5 kuruş, sterlin 63 lira 27 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 86 dolar 60 sent, bir bitcoin 65344 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.28 puandan işlem görüyor.
4: Hava durumu.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Amasya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının yurt genelinde artması bekleniyor. Rüzgarın ise yurdun kuzeybatı kesimlerinde güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
2: Haber.

Koray Avcı, çok güzel bir cover oldu. Adaletin Bu Mu Dünya radyonuzdaydı. Namutun Ay Muhabbet devam ediyor. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz. Ve şimdi kıpır kıpır bir şarkı radyonuzda Simge öpeceğim.

0: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50 Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.
5: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.

Allah Allah. Af radyonuzda kızancıklar. Hanımlar beyler, namıcın ay muhabbet devam ediyor. Ve bakınız, kimliğinin fotokopisini çekenler yandı denmiş. Ama arada lazım oluyor. Yani gerçi bir süredir lazım etmedi ama oluyor. Kimlik fotokopisi veya fotoğrafı paylaşanlar büyük bir tehlikeyle karşı karşıya. Kimle paylaşanlar ama? Şimdi kalkıp kimlik fotokopisi çekip sosyal medyaya koymuyoruz. Bak, yeni çipli kimlik kartlarının üzerinde yer alan ve birçok kişinin sıradan bir sayı zannettiği 6 haneli gizli kod, siber dolandırıcıların eline geçtiğinde adeta bir dijital anahtara dönüşüyor. Tek başına bir anlam ifade etmeyen kod, kimlik üzerindeki diğer bilgilerle birleştiğinde adınıza uzaktan banka hesabı açılmasına, kredi çekilmesine veya yasa dışı hatlar tanımlanmasına zemin hazırlıyor. Abi tamam da şimdi bak, bazı işlemlerde kimlik fotokopisi isteniyor. O zaman bunların önüne geçmek gerekiyor. Yani şimdi resmi bir işlemde bile kimlik fotokopisi isteniyor arkadaş. Notere gidiyorsun, kimlik fotokopisi isteniyor. Yani ben nasıl koruyacağım bunu? Şimdi orada kimliğin fotokopisini vermesem o da olmaz. Ben ne yapayım yani? Yeni nesil çipli TC kimlik kartlarının üzerinde sessizce duran 6 haneli... Ve bu can kodu, kan kodu, neyse artık pin kodu yani. Dijital dünyanın yeni güvenlik savaşı haline geldi. Birçok vatandaşın ne anlama geldiğini dahi bilmediği bu kod, kimlik beyanında ya da dikkatsizce paylaşılan bir kimlik fotoğrafında dolandırıcıların iştahını kabartıyor. Siber güvenlik uzmanları tek başına bir anlam ifade etmeyen ancak kimlik bilgileriyle birleştiğinde adeta dijital bir anahtara dönüşen, işte pin kodu diyelim biz ona, hakkında hayati uyarılarda bulunuyor demiş. Uzmanlar kodun mantığını banka kartlarının arkasındaki 3 haneli bu şeyler tamam CVC güvenlik koduna benzetiyor. PIN kodu tek başına bir başkasının eline geçtiğinde hiçbir işe yaramıyor. TC kimlik numaranız, doğum tarihiniz ve seri numaranızın yer aldığı kimlik ön arka yüzüyle birleştiğinde tam bir güvenlik açığı doğuyor. Tamam işte, ama çok yerde birleşiyor zaten bu. Ve ben bunun birleşmesini istemiyorum ama yetkililer istiyor, onu ne yapacağız? Abi o zaman komple kaldırın yani. Ya da bu kod kalksın oradan. Zaten hani normalde bir işe yaramıyorsa. Gizli bir yerde, yani görünmeyen bir yerde olsun. Yani bir cihazla bakıldığında. Dolandırıcılar ellerindeki kimlik bilgileri ve PIN kodu sayesinde akıllı telefonların NFC doğrulama sistemlerini aşarak adınıza işlem yapma yetkisi kazanabiliyor. Arkadaşlar her yerden saldırı altındayız vallahi. Bak neler yapıyorlar mesela. Uzaktan banka hesabı ve kredi. Bankaların mobil uygulamaları üzerinden şubeye gitmeden müşteri olma süreçlerinde bu PIN kodu zorunlu tutuluyor. Sonrasında yasa dışı GSM hatları, GSM operatörlerinin uzaktan eSIM veya yeni hat başvurularında kimlik çipinin doğrulanması için yine bu kod kullanılıyor. Kayıp bir kimlik durumunda dolandırıcılar üzerindeki kodu kullanarak dakikalar içinde adınıza borçlanabilir veya yasa dışı işlerde kullanılacak telefon hatları tanımlayabilir demiş. Bu noktada yine aynı yere geliyor. Ben ne yapabilirim? Tamam, hani bugüne kadar hiç kimlik kaybetmedim ama kimlik kaybedilebilir. Bu kaybedenler var, olabilir. Onun dışında dediğimiz gibi fotokopi istiyorlar. Resmi işlemler için gerekiyor. Çekiyoruz. Orada mesela tam güvenli olarak mı saklanıyor bunlar, bilmiyoruz. Sorarsan güvenli. Sosyal medya veya mesajlarda paylaşmayın diyor. Sosyal medyada zaten paylaşmıyoruz. Kimliği de o kadar değil. Fatura veya güvence amacıyla birine kimlik görseli göndermeniz gerekiyorsa 6 haneli bu kodun üzerini dijital olarak karartın veya kapatın diyor. Ha, bunu da kabul etmezler abi, ben sana söyleyeyim bak. Tamam, bundan sonra kapatırız eyvallah da. Kayıp durumunda anında 199 arayın demiş. Kimliğinizi kaybettiğiniz anda zaman kaybetmeden alo 199 nüfus çağrı merkezini arayın veya e-devlet üzerinden bildirimde bulunun. Böylece o karta ve üzerindeki o koda ait tüm dijital sertifikalar anında iptal edilir demiş. Yani o zaman keşke bu kod alenen ortada görünür şekilde olmasaydı. Yani daha farklı ulaşabilme yöntemleri olsaydı. Ne bileyim valla. Hani her şeyi biz nereye kadar koruyacağız kardeşim? Yani tamam, şimdi gitsem ben fotokopi şu kısmı kapatıyorum desem zaten bakarlar.
Hani şöyle suratıma bakarlar çünkü eminim onların da bu işten haberi yok. Mesela notereye gittim mesela bir iş için kimlik fotokopini istiyorlar. Abi şu üstteki numarayı kapatalım dediğin zaman bakar yani, bir bakışırsınız. O zaman başka bir güvenlik yöntemi seçilecek. Yani sadece bize bırakılmayan, başka türlü de işleyebilecek bir güvenlik tedbiri alınması şart.

0: Haberin merkezine
1: başında da söyledim.
2: Merhaba, ben Aslı Bağdalioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler için de Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi.

0: kalmış koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Sosyete pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Reklam. Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
3: Reklam. www.radyosinerji.com.
4: Dünyanın yerel radyosu.
3: Dünyanın yerel radyosu.

0: Blok 3 Kayıp Kalp radyonuzdaydı.
1: Kayıp bir kalp var bu civarlarda.
0: Efendim bakalım şöyle neler var neler yok yine. Orta yaşlarda televizyon süresine dikkat denmiş. Heh, orta yaşlarda da kısıtlıyoruz efendim. Günde bir saat. Uzun süre hareket etmeden kalmanın vücudumuzda oluşturduğu olumsuz etkilere dair yeni bir araştırma daha yayımlandı. Bu kez televizyon karşısında geçirilen süreye odaklanıldı. Şimdi bizde evet televizyon karşısında özellikle kış döneminde fazlaca vakit geçiriliyor. Diziler başlıyor. Bizim bir dizi bitmiyor biliyorsunuz. Dizi başlıyor akşam 8 gibi. Bitmiyor efendim o dizi. Bir saat özet adı altında hemen hemen geçen bölümün tamamı yayınlanıyor. Normalde diziler 20 dakika ile başlar. İşte yarım saat 40-45 dakika falandır yani. Normal süresi olur dizilerin. Seri halde gider. Hani konudan da kopmazsın. Bizde efendim mecburen artık reklam geliri bas falan filan hesaplandığı için diziler uzuyor da uzuyor. Uzadıkça da bakışmalar artıyor. Mesela Avrupa'da çok öyle dizi aşkı haberi duymazsın. Bizde duyarsın. Çünkü bakışırken otomatik olarak aşık oluyorlar. Başrol oyuncusu iki kadınlardan bakışıyor mesela. Çünkü uzunca bir süre bakışıyor. Hani hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şey olur orada. Önüne geçemezsin yani. Sonra 8'den 9'a kadar geçen haftanın özeti. Adı altında tamamı. Ondan sonra 9'da bir başlıyor. 12'ye doğru mesela bir son reklam kuşağı var özellikle. O tam bir işkence. O hiç bitmiyor. O son sahne bitmiyor. Sen de bir de şey sanıyorsun. Yani son sahnede bir şey değişir mi? Hayır. Aynı yeri defalarca tekrarlıyor. Tam böyle o son sahneye geliyor reklam. 15 dakika bir de. Sonra gelecek bölüm tanıtımı falan filan biraz da geri sarıyorlar. Tekrar oraya geliyor. Tekrar bir reklam. Tekrar aynı yere geliyor. Tekrar bir reklam daha. Hah diyorsun bitti. Gelecek bölüm tanıtımı diyor fragman. Onu bekliyorsun. Tam oraya gelince bir reklam daha. O sırada mesela onu orada beklemek yerine esasında dakikalar sonra internetten çok rahat reklamsız izleyebilirsin. O da ayrı bir şey. Neyse. Bizde böyle televizyon süresi kışın uzuyor efendim. Uzadıkça uzuyor. Çalışmayı Amerika'da bulunan Güney Kaliforniya Üniversitesi yürütmüş efendim. Sonuçları yayımlanan bilimsel çalışma kapsamında yaş ortalaması 53 olan yaklaşık 1700 yetişkinin verileri incelendi. Çıkan sonuçlara göre orta yaşta sık televizyon izleyenlerin beyin hacmi yıllar geçtikçe küçülüyor demiş. Bak orta yaşta sık televizyon izleyenlerin beyin hacmi yıllar geçtikçe küçülüyor, haberiniz olsun. Yani bu sadece mesela ortopedik olarak bakarlar diye düşünmüştüm konuya ama değil. Sadece ortopedi işte ne bileyim hani şekil bozukluğu, belde melde rahatsızlık falan filan değil. Bak direkt beyni etkiliyor. Bizimkilerde daha çok etkiler çünkü mesela hadi yabancı dizilerde dediğim gibi yani daha akıyor sahneler. Biz de aynı sahneye böyle oturup baktığın için hani başrol oyuncusu ekrana bakıyor. Sen ekrana bakıyorsun. O oradan ona bir şey diyecek. Tane tane böyle harf harf. Hani kelime kelime değil artık harf harf anlatıyor. Hal böyle olunca daha fazla da beyin mesela daha az yoruluyor. Hani emek de vermiyorsun. Çünkü zaten süze süze anlatıyor sana olayı. Sindire sindire. Hani beyin jimnastiği de yapamıyorsun o sırada. Hal böyle olunca evet beyin de tembelleşiyor. Ve burada sonuçlara dediği gibi beyin hacmi yıllar geçtikçe küçülüyor demiş. O yüzden aman dikkat, fazlaca ekran karşısında da kalmamak gerekiyor.

Eğer çocuğunuz göz teması kurmuyorsa, ismini söylediğinizde bakmıyorsa, söyleneni işitmiyor gibi davranıyorsa, oyuncaklarla oynamayı bilmiyorsa, konuşmada akranlarının gerisinde kalmışsa, sallanmak, çırpınmak gibi garip hareketleri varsa, aşırı hareketli, hep kendi bildiğince davranıyorsa, bazı eşyaları döndürmek, sıraya dizmek gibi sıra dışı hareketler yapıyorsa, değişikliklerine aşırı tepki veriyorsa, otizm açısından değerlendirme yapmak gerekir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
1: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Okan Reis. Hoşçakalma radyonuzdaydı. Namı Tunay muhabbet devam ediyor. Umuyorum keyifler yerinde günün bu saatinde. Her nereden dinliyor olursanız olun sevgili dinleyenler ve efendim sosyal medyadan da bizleri takip etmeyi unutmayın. Bu hatırlatmayı da yapalım. Şöyle 90'lardan yeni bir düzenlemeyle Soner Arıca şimdi radyonuzda olacak. Ben yoldan gönüllü çıktım.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356-214-44-60, 0546-214-60-60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
0: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356-502-0021, 0356-502-2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
3: Reklam.

Mert Demir hazır inan kaybolmaya radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakçı, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Evet, soralım size, boyunuz ne kadar? Benim 1.87. Biraz sulak arazi. Dünyanın en uzun boylu ülkeleri belli oldu demiş efendim. Türkiye listede kaçıncı sırada? Biz genelde daha çok herhalde orta boy hakim bizde. Güncel verilerle dünyanın en uzun boylu ülkeleri listesi yenilendi. Genetiğin yanı sıra beslenme kalitesi, yaşam standartları ve sağlık hizmetlerinin de etkili olduğu sıralamada zirvenin sahibi değişmemiş efendim. Bak şimdi bazı detayları da vermişler. Mardinli Sultan Kösen 2 metre 51 santimetrelik boyuyla dünyanın en uzun adamı unvanını yıllardır elinde tutuyor. Belki hani ilk sırada değiliz ama ortalamayı da bozuyoruz ha. Ancak bireysel rekorlar toplumsal ortalamayı yansıtmıyor denmiş efendim. Bakınız listeye bakıyoruz. Erkek nüfusunun boy ortalamalarına göre şekillenen dünyanın en uzun ilk 60 ülkesi. Ha, erkekler baz alınmış burada. Kadınlar var mı peki? Değil, sadece erkekleri yapmışlar. Efendim ilk sırada Hollanda var. Hayırlı uğurlu olsun. Yıllardır zirveyi kaptırmıyormuş. Ortalama boy 183.8. Hollanda ilk sırada, en uzun boylu ülke. Sonra Karadağ, ardından Estonya geliyor, Bosna Hersek. İzlanda, Danimarka, Letonya. Biz hala yokuz. Çekya, Slovakya, Slovenya. Ukrayna var 11. sırada, 1.81 mesela onlar. Sonra Hırvatistan, Sırbistan, 1.80'e kadar düştük. Litvanya, Polonya, Finlandiya diye devam ediyor. İsveç, Norveç, 19. sırada Almanya var. Dominika, Bermuda, Porto Rico. 23'te Yunanistan var mesela, 1.79.3. Sonra Belçika, Lübnan, İrlanda, Andorra, Antigua ve Barbuda demiş. 29'da Avustralya var. 30 Kanada, 31 İsviçre. Boy ortalaması sürekli düşüyor. Sonra bak Belarus, Grenada, Fransa mesela 34. sırada 178.6 ile. Avusturya, Lüksemburg diye devam ediyor. Ondan sonra bakalım. Biz kaçıncı sıradayız arkadaşlar? Sona geliyoruz. Şimdi aşağı doğru iniyorum. Mesela tanıdık ülkeler. Bak 48. sırada Amerika var efendim. 176.9 santimetre ortalamasıyla. Hemen ardından Rusya geliyor. Bak rekabet burada da devam ediyor onlarda. Ve 53. sırada Türkiye var efendim. Dünyanın en uzun boylu ülkeleri listesinde ta 53'teyiz. Ortalama boy 176.4. Ama demiştim en başta, bizde genelde böyle orta boy hakimdir. Bak erkeklerde 176.4. Ortalama kadın boyunu da yazmışlar. Bize torpil geçmişler, bizim ülke diye. Kadınların da efendim ortalama boyu 161.8. Genel boy ortalamamız bu şekilde. Erkeklerde 176.4. Kadınlarda 161.8 santimetre olarak görünüyor. Bakalım başka neler var mesela. İspanya'dan uzunuz ama en azından. İsrail'den uzunuz mesela. İsrail en sonuncu sırada. 176 ile. Evet, dünyanın ilk 60 ülkesi bu şekilde sıralanmış durumda. Hollanda yıllardır birinciymiş. Ben şaşırdım mesela. Niye şaşırdım onu da bilmiyorum ama. Hani daha uzun ülke olabilir diye düşünüyorum ama Hollanda birinci sırada yer alıyor. Dünyanın en uzun boylu ülkesi ortalamaya göre. Ve biz efendim Türkiye olarak da 53. sırada yer alıyoruz.

0: Saat 12.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat Belediyesi. Güneşli Mahallesi'nde 6.977 metrekarelik ticaret ve konut imarlı arsasını 365 milyon lira muhammen bedelle kapalı teklif usulüyle 11 Ağustos 2026'da satışa çıkarıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı 2026 yılında 1874 sözleşmeli personel alımı yapacak. Tokat için 15 kontenjan ayrıldı. Başvurular 27 Temmuz-9 Ağustos arasında kariyer kapısında olacak. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
1: Şimdi haberler.
2: Almanya'da Ulaştırma Bakanı Schneider görevinden istifa kararı aldı. Bu gelişme ülke gündeminde önemli bir yer tutuyor. İstifa haberi 13 saat önce Gazete Oksijen tarafından duyuruldu. İzmir'de kamu çalışanları için uygun fiyatlı ekonomik konaklama seçenekleri sunuluyor. Bu fırsat, çalışanların bütçesine destek sağlarken konaklama ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor. Detaylar ve başvuru koşulları açıklanıyor. Manavgat'ta Ahmet Sarı, 1988 model Tofaş Kartal aracının tavanına otobüs tipi klima taktırarak yaz sıcağında konfor sağladı. Bu sistem yüksek soğutma kapasitesiyle sürücüyü sıcaklardan koruyor ve kazaları önlüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı alkollü içki reklamı yasağını ihlal edenlere milyonluk cezalar kesiyor. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın alkollü içki logosu paylaşımı ceza alıp almayacağı tartışılıyor. ABD ve İran arasındaki saldırıların sona ermesiyle petrol fiyatları geriledi. Bu düşüş akaryakıt fiyatlarına yansıyarak motorinin litre fiyatında 2,95 lira indirim bekleniyor. Motorin fiyatları farklı illerde düşecek.
1: Spor.
2: Selçuk Şahin futbolculuk sonrası teknik direktörlüğe geçerek Türk futboluna katkı sağlamak için mücadele ediyor, genç yetenekleri destekliyor ve Aziz Yıldırım'ı tecrübeli yönetici olarak görüyor. Konya Spor, Sunderland'de bonservisi bulunan 32 yaşındaki sol bek Artur Masuaku ile ilgileniyor. Masuaku, Beşiktaş'ta 108 maçta 3 gol ve 18 asist yaptı. Göztepe, Daniel Sayles için Flamengo'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı ancak ret aldı. Porto'nun rakip teklifi öne çıktı. Göztepe, alternatif arayışlarını hızlandırdı.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 37 kuruştan, gram altınsa 6258 liradan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta bugün hava parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 26 derece olacak. Sivas'ta bugün hava parçalı ve çok bulutlu, en yüksek sıcaklık 26 dereceye ulaşacak. Yozgat'ta bugün hava parçalı ve çok bulutlu, en yüksek sıcaklık 24 derece olacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Radyo Sinerji.
3: Radyo Sinerji.
4: Mahmut Uçakçan.

Yunus Aydın. Evren Bakanız Astroloji Dünyası'na bir girelim. Sezgileri en kuvvetli burçlar onlarmış diyor. Rüyaları çıkıyor. Ne hisseseler bir bir yaşanıyor. Hangi burçlar bunlar? Valla ilk sırada şaşırmadım efendim. Balıklar var. Hani bakmayın öyle genelde sessiz sakin dururlar. Böyle duygusal böyle bir ağlamaya meyillidir ama... Astrolojide sezgi denilince akla gelen ilk burç şüphesiz balıktır demiş. Balıklar online mısınız? Su elementinin son halkası olan balıklar görünmeyen alemlerle ve bilinçaltıyla doğrudan bağlantılı gibidir diyor balıklar için. İlk sırada balıklar var sezgi denilince akla gelen ilk burç. İkinci sıraya bakıyoruz. Akrepler. Akrep burçlarının sezgileri adeta doğal bir ne yalan makinesi gibi çalışır diyor. Ha yok ama yani yalan söyleme anlamında değil. Bir akrepten bir şey saklamak ya da ona rol yapmak neredeyse imkansızdır demiş. İnsanların arkasındaki gizli niyetleri, söylenmeyen sözleri ve saklanan sırları saniyeler içinde sezerler. Onların hisleri daha çok korunma odaklı ve analiz üzerine kuruludur. Bir şeylerin yanlış olduğunu hissettiklerinde yanılma payları yok denecek kadar azdır demiş. Eğer çevrenizde böyle akrep burcu varsa bak ona mesela danışabilirsiniz bazı şeyleri demek ki. Bak böyle böyle bir şey var ama ne düşünüyorsun diye. Üçüncü burcumuz efendim. Sezgileri en kuvvetli burçlardan üçüncü sırada Yengeç burcu. Ailesini ve sevdiklerini koruma içgüdüsüyle hareket eden yengeçler muazzam bir duygusal zekaya ve sezgi gücüne sahiptir demiş. Sevdiklerinin başı dertte olduğunda ya da üzgün olduklarında kilometrelerce uzaktan bile bunu hissedebilirler. İçimden bir ses diye başlayan cümleleri genellikle bir uyarı niteliğindedir demiş. Tamamen empatiye dayanır, karşısındaki insanın duygusal frekansına anında uyum sağlarlar diyor yengeçler için. Ve son burcumuz, biz kovalar. Ama yok bizim de sevgiler fena değildir bak söyleyeyim. Hani bir şey yanlış diyorsak o genelde yanlıştır. Yani negatif bir enerji, negatif bir elektrik aldıysak o genelde negatiftir. Yani bak listenin sürpriz ismi bir hava burcu olan kovadır diyor. Aklımız havada. Kovaların sezgisi duygusal değil, tamamen zihinsel ve vizyoner bir boyutta çalışır demiş. Burada bile duygusal konumuz az ya. Toplumsal trendleri, gelecekte neyin popüler olacağını ve bir olayın nasıl sonuçlanacağını aylar öncesinden kestirebilirler. Öngörülü diyelim. Aniden gelen aha aydınlanmalarıyla tanınırlar. Bir dakika aydınlanma var. Zihinleri evrensel bilgi ağına bağlı gibi çalışır ve kolektif bilinci çok iyi okurlar demiş. Evet bu dört burçtan biriyseniz efendim. Sezgileriniz güçlü. Neler vardı? Balık vardı. Akrep. Yengeç ve Kova burcu. Bu burçlardan değilseniz de bu burçlara fikir danışabilirsiniz. Hani böyle böyle bir durum var. Sen ne düşünüyorsun diye fikir alabilirsiniz. Yanılgıya düşmemeniz için.

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 00 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
2: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
3: Bölgenin en iyisi.

Edis Yalan radyonuzdaydı ve saatlerimiz bugün de gitmemiz gerektiğini gösteriyor. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz. Beni burada namütenayi muhabbetle buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.

0: haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la Namütenay Muhabbet.
1: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legnohome'un sunduğu Namütenahi Show sona erdi.
2: Kesintisiz

0: Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri Şelale karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Centilmen'de tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
3: Reklam. Bu şarkılar senin şarkın mı?

0: Sevdiğin şarkılar senin için sırada bekliyor. Maksimum Müzik Sinerji FM.
1: Ah rana nin rana nin ara ira. Yakalım mı yapmayalım mı?

Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212 0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: Sesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Reklam. Sinerji.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kastamonu'nun Cide ilçesinde meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 5 milyon lira tutarında kaynak aktardık dedi. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Gülistan Doku soruşturması kapsamında cezaevinde tutuklu olan eski Tunceli valisi Tuncay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu ile emekli polis memuru Gökhan Ertok şüpheli sıfatıyla Erzurum Adliyesi'ne getirildi. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen 4. dalga operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında konut ve konteyner alımları, taşınmaz devirleri, dernek tarafından düzenlenen çekler ve Haluk Levent'le bağlantılı olduğu değerlendirilen mali ilişkiler incelemeye alındı. Diğer yandan soruşturma kapsamında Uğur Dündar'la Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Elçin Sangu ve Hayko Cepkin'in de ifadeye çağrıldığı öğrenildi. Yunanistan'da gümrük memurlarının iş bırakma eylemi nedeniyle Edirne'nin Yunanistan'a açılan sınır kapılarında giriş ve çıkışlar durdu. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 4.332'ye yükseldiğini duyurdu.
2: Spor.
1: A Milli Kadın Voleybol Takımı Çin'in Macao şehrinde oynanan 2026 Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Milli sporcu ve serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen, Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen serbest dalış deniz açık su büyükler, masterlar bireysel Türkiye şampiyonası ve milli takım seçmelerinde 2 altın madalya kazanarak Türkiye şampiyonu oldu. Trabzonsporlular Federasyonu, Trabzonspor'a destek olmak amacıyla başlattığı 61 bin forma kampanyası kapsamında etkinlik düzenledi. Federasyon örnek bir dayanışma hareketine imza attı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.245 lira 30 kuruş, Amerikan doları 47 lira 35 kuruş, euro 54 lira 5 kuruş, sterlin 63 lira 27 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 86 dolar 60 sent, bir bitcoin 65.344 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.28 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Amasya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının yurt genelinde artması bekleniyor. Rüzgarın ise yurdun kuzeybatı kesimlerinde güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
0: Haber.

Mutlu haftalar, keyifli pazartesiler. Yepyeni bir haftayı karşılamak üzere yine en sevdiğiniz şarkılarla hayatın ritmine başlıyoruz. Sadece en sevdiğiniz şarkılar tabii ki değil, günün en güzel haberleri de yine bugün program boyunca yanı başınızda olacak. Ben Rayna, mikrofon başındayım. Siz de radyonuzun başında olun. Hayatın ritmini birlikte yakalayalım bugün de. Başlıyoruz.

0: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.
3: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Pazartesi diyorlar, stresin en yoğun olduğu gün. Bence insanoğlu kendisi uydurmuş bunu. Zira her yaşadığımız gün keyifli. Her yaşadığımız günün de bir yanında bir stres vardır mutlaka. Siz sadece yaşadığınız her anın kıymetini bilin ve tadını çıkartın. Pazartesinin tadını birlikte çıkartacağız. Bakalım, tüketimde duygusal açlıktan bahsedeceğiz. Hava kirliliğinin cilde etkilerinden, tatil valizinde akıllı valiz hazırlama kılavuzundan bahsedeceğiz. Hayal panosu nasıl yapılır? Günde kaç fincan kahve içilir? Çayı kahveyi nasıl hazırlarız? Sırayı karıştırıyor muyuz? Sebebi sonucu neler? Sosyal medyadaki yeni trend, bol pantolonlardan bahsedeceğiz. Yine hem gündemden uzak hem de haberdar olacağız. Yine bugün de hayatın ritmini birlikte yakalamaya devam ediyoruz. Güzel bir hafta, keyifli bir pazartesi olsun diye radyonuzun sesini kısmayın. Göksel'e eşlik edelim hep birlikte.

Konuşurum, hep seni konuşurum.

Mabel Matiz'i Uçkun'la konuk ettik ama aynı zamanda bu yaza yakışır bir şarkı çıkarttı biliyorsunuz. Mabel Matiz yaz boyunca kulağımızın pasını silen şarkılardan birine imza attı. Yine yılın en çalışkan isimlerinden biri hiç şüphesiz. Umrum Dışı şarkısını paylaştı. Yaz boyunca da onu da bol bol dinliyoruz biz. Uçkun'la konuk ettik kendisini. Peki güzel bir pazartesi olsun diye Sefo'yla devam edelim. Emre Altuğ'dan Gülşen'e, Oğuzhan Koç'tan İrem Derici'ye, Yıldız Silve'den Melis Kara, en sevdiğiniz sesler dakikalar içinde yanı başınızda olacak. Siz yeter ki müziğin sesini kısmayın.

0: Haberin merkezine başında da söyledik.
1: Merhaba, ben Aslı Bağdadioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler için de Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi.
2: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
3: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
4: Reklam.
5: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-0 22. Ziyafet Kebap.
4: Reklam.
6: Eğer çocuğunuz kendine söylenen şeylere tepki vermiyor veya onunla konuştuğunuzu anlıyor gibi görünmüyorsa, insan sesi veya diğer seslerin yönünü tayin edemiyorsa, aynı yaştaki çocuklardan daha geç konuşmaya başladıysa, sözcük dağarcığı az ve cümle kuramıyorsa, birden fazla kişi konuşurken bir sesi duymakta güçlük çekiyorsa, bazı sesleri kaçırıyorsa, söylenenleri tekrar etmenizi istiyorsa, yüksek sesle konuşuyorsa, televizyon izlerken sesi fazla açıyorsa, okulda performansı düşükse tam bir işitme değerlendirmesinden geçmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
7: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

şu duygusal boşluğu, duygusal açlığı bir türlü dolduramıyoruz aslında. Duygusal açlık sebebiyle, yaşadığımız travmalar sebebiyle gereksiz yere yemek yiyoruz. Bir de bunun üzerine yetmezmiş gibi gereksiz yere alışveriş yapıyormuşuz. Uzmanlar gün boyu bastırılan duyguların faturasının buna değerim ben, ben bunu hak ediyorum fısıltısıyla kredi kartına kesildiğini söylüyorlar. Hem zihinsel hem de finansal dengeyi kurmak lazım. Yani yeme bozukluğunun önüne geçemiyoruz, bari harcama bozukluğunun önüne geçelim. Aman en azından fazla kiloları bir şekilde verebiliyorsunuz ama fazla harcayınca onu geri ödemesi gerçekten zor oluyor. Duygusal açlıktan ziyade tüketimde duygusal boşluk çok daha tehlikeli. Ama hatırlatmış olayım, siz bu dengeyi zaten kuracaksınız.

Siz de böyle bir yerde yaşıyorsanız, yaşamayı düşünüyorsanız, gitmeyi düşünüyorsanız hava kirliliğinin keza aynı şekilde cildimize ve saçımıza da zarar verdiğini hatırlatmak isterim. Peki ne yapmak lazım? Uzmanlar anti kirlilik bakımı yapın diyorlar. Ölü derileri arındırma, nemlendirme, cilt bariyerini onarma gibi tercihleri seçebilirsiniz. Peki gününüz mis gibi başlasın. Şanslıyız. Penceremizi açıp dışarıdaki havayı ciğerlerimize rahatça doldurabiliyorsak şanslıyız.

0: Reklam. Sosyete pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50 Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat.

0: ve çevresindeki herkese müjde. Arjanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Arjanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Arjanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 1516 0540 650 4050. Arjanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
1: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Reklam. Bölgenin en iyisi. 99 Sinerji FM.

tatile gitmeyi planlıyor olabilirsiniz. Ne de olsa yazın göbeğindeyiz. Ya da yaz kış fark etmez. Ufak bir tatil planı yaptığınızda da şöyle tatil valizi hazırlama kılavuzundan bahsedeyim. Aklınızda olsun, mutlaka ihtiyacınız olacak. Çünkü tatile çıkarken en zoru valiz hazırlamak. Hadi döndükten sonra onları toparlamak daha kolay ama hani bir şeyleri unutmayalım, doğru valiz hazırlayalım derken bu küçük tavsiyeleri de unutmayın isterim. Şimdi kaç gün kalacaksınız ona göre bir liste yapmanızı isteyeceğim sizden. Çünkü uzun tatiller ve hafta sonu kaçamakları için ayrı ayrı valizler yapacağız. Plaj kıyafetleri, terlikler, ayakkabılar, akşam yemekleri için kıyafetler, plajda giyeceğiniz kıyafetler, ilaçlarınız, şarj aletleriniz, aksesuarlarınız, takılarınız, makyaj malzemeleriniz derken mutlaka bunlar bir liste halinde olsun karşınızda. Şöyle kafanızda bir kombin yapın kendinize ve yaptığınız kombinler dışında ekstra kıyafet almamaya çalışın. En fazla 3 ayakkabı alın yanınıza. Hatta 2 ayakkabıyla da idare edebiliyorsanız ne ala. Ve değerli eşyalar için de valiziniz dışında mutlaka bir el çantanız olsun. Bakım ürünlerinin seyahat boylarını götürün, büyüklerini taşımayın. Güneş koruyucuları söylememe gerek var mı? Asla unutmayın. Gereksiz eşya almayın, tıka basa doldurmayın. Bir de ani hava değişimi olursa artık günümüz koşullarında çok rastlıyoruz. Üstünüze bir kot ceket, bir hırka vesaire mutlaka olsun yanınızda. Şampuanınızı, diş macununuzu, diş fırçanızı, duş jelinizi, gece gündüz giyeceğiniz ayakkabıları, terlikleri, kıyafetleri mutlaka bir liste halinde yanınıza ekleyin. Yani işin pratikliği aslında valiz yaparken bir liste oluşturmak, o listeye bağlı kalmak, unutmayın. O halde bugün de pazartesiye gayet pratik devam edelim hayatın ritmiyle.

0: Saat 14. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat Belediyesi. Güneşli Mahallesi'nde 6.977 metrekarelik ticaret ve konut imarlı arsasını 365 milyon lira muhammen bedelle kapalı teklif usulüyle 11 Ağustos 2026'da satışa çıkarıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı 2026 yılında 1874 sözleşmeli personel alımı yapacak. Tokat için 15 kontenjan ayrıldı. Başvurular 27 Temmuz-9 Ağustos arasında kariyer kapısında olacak. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Gülistan doku soruşturmasında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda 15 ilde 19 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenlendi. Jandarma 21 adreste arama yaparak 18 kişiyi gözaltına aldı. Delillere müdahale şüphesi araştırılıyor. Almanya'da Ulaştırma Bakanı Schneider görevinden istifa kararı aldı. Bu gelişme ülke gündeminde önemli bir yer tutarken Schneider'in istifası kamuoyunda geniş yankı buldu. Ahmet Sarı, 1988 model Tofaş Kartal otomobilinin tavanına otobüs tipi klima taktırarak yazın kavurucu sıcaktan korunuyor. Bu sistem aracın içini hızla serinletiyor ve sürücülerin dikkatini artırıyor. Japonya sokaklarında Karslı ve Ordulu iki Türk ailesi arasında gece saatlerinde başlayan kavga, ellerine geçen nesnelerle şiddetli bir çatışmaya dönüştü. Yerel halk şaşkınlıkla olayı kaydetti ve sosyal medyada yayıldı. ABD ve İran arasındaki saldırıların sona ermesi petrol fiyatlarını düşürürken motorinin litre fiyatında yarından itibaren 2,95 lira indirim bekleniyor. Motorin fiyatları farklı illerde 75,57 ile 78,41 lira arasında geriliyor. Spor. Beşiktaş Muhammed Salah transferinde son teklifi iletti. Yıllık maaş ve bonuslarla toplam 20 milyon euroya yaklaşan paketi sundu, yanıt bekliyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Gornik Zabze revanşında Oğuz Aydın'ı kanatta oynatmayı planlıyor. İrfan Can Kahveci yedek kulübesinde kalacak, daha dengeli oyun hedefleniyor. Dani Olmo, Arjantin yardımcısı Roberto Ayala'nın özrüne ihtiyacı olmadığını belirtti. Gerginlikte duygular doruktaydı, ancak özür samimi görünmüyor, hataları kabul etmek önemli.
0: Finans.
1: Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 36 kuruştan, gram altınsa 6.262 lira 31 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta bugün hava parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 26 derece olacak. Sivas'ta bugün hava parçalı ve çok bulutlu, en yüksek sıcaklık 26 dereceye ulaşacak. Yozgat'ta bugün hava parçalı ve çok bulutlu, en yüksek sıcaklık 24 derece olacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.

Hiç hayal panosu hazırladınız mı ya da duydunuz mu hayal panosu diye bir şey? Çoktandır var aslında, sosyal medyada görmüşsünüzdür mutlaka ama benim hoşuma gidiyor, yapabileceğimiz bir şey. Yani hayallerimizi biraz daha gerçek gibi hissediyoruz. Biraz daha motive ediyor. Motive panosu da diyebiliriz ya da şimdikiler manifestliyorum diyorlar ya, belki de istedikleriniz olsun diye olmuş gibi kabul ediyor olabilirsiniz. Bir hayal panosu hazırlayın kendinize, yapmadıysanız. Ben bugüne kadar yapmadım, çok hoşuma gitti ama bundan sonra bir deneyeceğim hayal panosunun üzerine. Böyle küçük iğnelerle tutturacağım hayal ettiğim şeyleri, bir gün gerçeklerini fotoğraflayabilip yaşayabilmek ümidiyle. İngilizcesi vision board ya da vizyon panosu ya da hayal panosu diyorlar. Bu panoyu hazırlarken mantar pano ya da karton üzerine fotoğraflar, yazılar, semboller iliştiriyorsunuz. Fotoğraf uygulamaları sayesinde telefonda da yapabiliyorsunuz ama ben elle tutulan, gözle görülen halini seviyorum. Mantar pano çok daha hoş duruyor sanki. Kendinize bir hayal panosu hazırlayın. Hayallerinizi daha somut hale getireceksiniz, daha motive olacaksınız. Görselleştirme sayesinde hedeflerinize ulaşma şansı da artacak diyorlar. Küçük bir tavsiye, en azından ben deneyeceğim, belki denemek isteyen olur diye hatırlatmak istedim.

0: sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
3: Reklam. Bölgenin en iyisi. Sinerji FM.

Şimdi geçen hafta sonuna girmeden önce cuma günü, geçen cuma gününde bahsetmiştim. Günde 5 fincana kadar kahveye izin vermişlerdi. Hatta günde 5 fincana kadar kahve içtiğinizde kalp hastalığı riskini azaltabilir diyorlardı. Siz kaç fincan içiyorsunuz? Şöyle bir düşünün, hesaplayın bakalım. Günde 2 fincan bana yeterli geliyor. Herkesin bünyesine göre, herkesin yapısına göre biraz daha farklı olabilir tabii ki. Kimisi bütün gün boyunca kahve içer ama bu sıcaklarda vücuttan su attığı için bol bol su içmeyi de ihmal etmeyin. Kimisi 2 fincanla benim gibi yetinebilir. 1 fincan da yetebilir ama siz her gün mutlaka kahve içmeye bakın. Kahvenizin içine şeker, şurup, tatlandırıcı, krema vesaire koymayın. Sade içmeye bakın. Biz nasıl olsa çok sevdiğiniz şarkılarla günü tatlandırıyoruz. Kulağınızı hayatın ritminden ayırmayın. Aydın Kurtoğlu'na eşlik edeceğiz bu kez, sana rağmen diyecek.

0: Herkese merhaba. Ben Rana. Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle radyonuzdayım.
1: Bu programda müziğin ritmi var.
2: Bu programda
1: eğlencenin ritmi var. Bu programda hayatın ritmi var. Rana ile hayatın ritmi hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sinerji'de. Kaçırmayın.

Uzmanlar yemek yapmanın zihne iyi geldiğini söylüyorlar. Peki ya yemek? O yemekleri yaptıktan sonra yemek de lazım tabii ki ama sağlıklı yemeklerse onların da faydası var. Ve fakat yemek yaparken, misal kahve hazırlarken, çay hazırlarken sırayı karıştırıyorsanız eğer bunun bir hastalık belirtisi, hatta Alzheimer'ın belirtisi olabileceğini söylüyorlar. Çok ciddi belirtilerden bir tanesi, unutmayın. Uluslararası çalışmalar Alzheimer hastalığının sadece hafızayı değil, günlük olayları anlama, doğru sıraya koyma, hayatı organize etme becerisini de etkilediğini ortaya çıkartmış. Bu yüzden yemek yaparken, çay kahve hazırlarken sırayı karıştırmanın da bir belirti olduğunu söylüyorlar. Hatırlatmış olayım. Ha, hafızayı kuvvetlendirmek için değil tabii ki, sadece günü tatlandırmak için de çayınızı kahvenizi hazırlayın. Radyonuzun sesini de kısmayın.

0: Reklam. Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
4: Maksimum Müzik, Radyo Sinerji.

Dikkat ettiniz mi son dönemde? Sosyal medyada bir viral pantolon var. Belki de kullanıyorsunuz, bilmiyorum. Haberlere bile konu oldu. Ekstra bol ve ekstra uzun paçalı bir pantolon. Son günlerin popüler ürünlerinden biri. Rahatlığı ve şık görüntüsüyle konuşulmuyor. Sebep olduğu kazalarla gündem oluyor aslında. Hatta ölüm pantolonu diyorlar. Öyle ki paçalarına takılıp düşenler, öyle ki bu uzunluğu, kumaşı, geniş paçalarıyla dikkat çeken pantolonların yaşattığı kötü kazalarla kötü bir şöhrete sahip olması konuşuluyor. Belinin lastikli olması, ince kumaşı dökümlü olması, uzun ve geniş paçalı tasarımı şık ve rahat görünmesine sebep oluyor. Fakat bir o kadar da kötü kazalara sebep oluyor. Kullandınız mı, kullanır mısınız bilmem ama sosyal medyada ve dahi haberlerde gördüm. Kullanılmasının çok akıl kârı olduğunu düşünmeyen taraftayım ben. Her ne kadar yaz için iyi bir alternatif gibi gözükse de o paçaları biraz daha kısaltıp şort kıvamında kullanırsak daha rahat olacak bence.

belki magazin haberlerinde ya da dergilerde, artık sosyal medyada diyeceğiz, eskiden de dergiler, sosyal medyada görüyorsunuzdur. Hayranı olduğunuz pek çok isim karavan tatiline çıkıyor ya da bir karavan ediniyorlar. Pek çok oyuncu, pek çok şarkıcı, ünlü isimler sezonun yorgunluğunu üzerinden atabilmek için karavan tatiline çıkmaya başladı. Fakat işte o karavan tatilinin de dışarıdan gözüktüğü kadar kolay ve keyifli olmadığını söyleyenler var, kullananlar. Özellikle karavandaki bazı sıkıntıların herkes tarafından aşılamayabileceğini söylüyorlar. Bu yüzden bazı kararları vermeden önce, bu yüzden sosyal medyada gördüğünüz hayatlara özenmeden önce madalyonun öbür kısmını da çevirip bir bakmak lazım. Karavanla tatile çıkmak ya da çadır tatili yapmak vesaire gibi herkese uygun olmayabilir. Aman dikkat diyelim. Özellikle sosyal medyadaki her şeyi hayatınıza dahil etmeyin diye küçük bir hatırlatma yapmış olayım. Mutlu haftalar.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 200.

Yeni bir haftaya başladık. Temmuz'un son haftasının açılışını yaptık. Önümüzdeki hafta Ağustos'u karşılayacağız. Temmuz ayı boyunca yapacaklarınızı tamamlayın ama Temmuz gerçekten uzun sürdü. Peki, güzel bir hafta dedik. Biz gayet keyifli başladık bu haftaya. Bize ayrılan iki saati tamamladık. Hayatın ritmi şimdilik sona eriyor. Yarın yine görüşeceğiz. Tüm hafta boyunca yine hayatın ritmiyle buluşacağız. Güzel haberlerle günün tadını çıkartmak için siz de kulağınızı hayatın ritminden ayırmayın. Bugünlük hoşça kalın.

En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İletişim Başkanlığı koordinasyonunda dijital alanda terör propagandası ve dezenformasyon faaliyetlerine karşı son 7 ayda yürütülen çalışmalarda FETÖ'yle iltisaklı 3679 hesaba erişim engeli getirildi. Mersin merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonlarda yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasına yönelik iki ayrı soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 80 şüpheliden 67'si yakalandı. İçişleri Bakanlığı nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik düzenlenen 28 il merkezli operasyonlarda yakalanan 206 şüpheliden 100'ünün tutuklandığını bildirdi. İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenecek 2. İletişim Şurası Türkiye Yüzyılı İletişimin Yüzyılı temasıyla 28-29 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, üniversite kontenjanlarının Türkiye'nin kalkınma hedefleri, iş gücü piyasasının ihtiyaçları, dijital dönüşüm ve stratejik sektörlerin talepleri doğrultusunda belirlendiğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına yaptığı açıklamada ordunun elindeki önleyici füze stoğunun azalacağına dair uyarıların ardından İran'a geniş çaplı saldırıları erteleme kararı aldığı yönündeki iddialara yanıt verdi. Trump, mühimmat stoklarının yeterli olduğunu söyleyerek dünyadaki herkesten çok daha fazla mühimmata ve ihtiyacımız olandan çok daha fazlasına sahibiz ifadelerini kullandı.
1: Spor.
0: A Milli Kadın Voleybol Takımı Çin'in Macao şehrinde oynanan 2026 Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Milli sporcu ve serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen, Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen serbest dalış deniz açık su büyükler, Masterlar Bireysel Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmelerinde 2 altın madalya kazanarak Türkiye şampiyonu oldu. Trabzonsporlular Federasyonu, Trabzonspor'a destek olmak amacıyla başlattığı 61 bin forma kampanyası kapsamında etkinlik düzenledi. Federasyon, örnek bir dayanışma hareketine imza attı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6245 lira 30 kuruş, Amerikan doları 47 lira 35 kuruş, euro 54 lira 5 kuruş, sterlin 63 lira 27 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 86 dolar 60 sent, bir bitcoin 65344 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.28 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Amasya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının yurt genelinde artması bekleniyor. Rüzgarın ise yurdun kuzeybatı kesimlerinde güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
2: Haber.
0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, çevre odaklı faaliyetlerle 7 yılda toplam 4,41 milyar liralık yatırım sonucunda 7,62 milyar liralık tasarruf sağladı. Adalet Bakanlığı'na icra dairelerinde görevlendirilmek üzere 900 sözleşmeli icra katibi alım ilanı resmi gazetede yayımlandı. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle bazı ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel 6-12 Temmuz'da idari izinli sayılacak. İçişleri Bakanlığı, yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik Mardin merkezde 15 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 32 şüpheliden 15'inin tutuklandığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik ücretlerinin 1 Temmuz 2026 itibarıyla güncelleneceğini, mevcut tutar üzerinden başvuru yapmak isteyen yükümlülerin işlemlerini 30 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlamaları gerektiğini duyurdu.
1: Spor.
0: A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının ikinci karşılaşmasında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları Brezilya etabındaki üçüncü maçında 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da İtalya ile karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktör konusunda önemli bir aşama kaydetti. İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile yapılan görüşmelerin ardından siyah beyazlıların 49 yaşındaki teknik adamla prensipte anlaştığı bilgisine ulaşıldı. Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulundaki başkan adaylarından Hakan Safi, Al Ahli forması giyen 28 yaşındaki milli oyuncu Merih Demiral ile anlaştıklarını duyurdu. Milli tekvandocular İtalya ve Almanya'da eş zamanlı olarak düzenlenen organizasyonların ilk gününde toplam 13 madalya kazandı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 30 kuruş, Amerikan doları 46 lira 5 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 61 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 28 sent, bir bitcoin 63.388 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.872 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Çorum, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
2: Haber.

Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 4. Cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.

0: sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
2: Reklam.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
3: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam.
4: Bu şarkılar senin şarkın mı?

0: Maximum Müzik
1: Radyo Sinerji
2: Pop 20 ilk 5.
3: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasına Yonca Lodi, Murat Güneş, İncir Ağacı.
4: İncir Ağacı
1: 5 numara.
5: Zindana çevirdin gittin.
3: 4 numarada Hakan Peker, Sen Yoluna Git.
1: 4 numara.
5: Beni böyle
3: Antaşçı Gidişat, haftanın 3 numarası.
1: 3 numara.
5: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak.
3: Blok 3, son bir dans 2 numarada.
1: 2 numara.
6: Bu gece benle son bir dans et. Bu gece benle son bir dans et.
3: Ve geldik zirveye. Mabel Matiz, Umrum Dışı, haftanın 1 numarası.
4: Haftanın 1 numarası.
1: 1 numara.
7: Yavrum bu dertler benim. Ben bütün boy boy. Çekinme var da yerin çıkar, bir de sen koy.
3: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
2: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzik devam ediyor.
1: Maksimum Müzik Sinerji Radyo Sinerji.

0: bir tanem.
1: En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: ürünle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Lekno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
3: Reklam. 98.9 FM. Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Saat 16.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Yeşilyurt'ta iki ekmek fırını kapanınca ekmek sıkıntısı iddiaları çıktı. Başkan Muhsin Yılmaz sorun olmadığını, yeni fırın için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Tokat Belediyesi ücretsiz sahnelediği Hangisi Gerçek tiyatro oyununda Çetin Altay ve Aleyna Özlem Özdemir performanslarıyla beğeni topladı. Altay için doğum günü sürprizi yapıldı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
1: Şimdi haberler.
2: Ahbap Derneği ile ilgili soruşturmada polis ekipleri 5 ünlü ismi ifadeye çağırdı. Soruşturma kapsamında isimlerin ifadeleri alınırken derneğin faaliyetleri ve bağlantıları detaylı şekilde inceleniyor. Almanya'da Ulaştırma Bakanı Schneider görevinden istifa kararı aldı. Bu gelişme ülke gündeminde önemli bir yer tutarken Schneider'in istifası kamuoyunda geniş yankı buldu. Manavgat'ta Ahmet Sarı 1988 model Tofaş Kartal otomobilinin tavanına otobüs tipi klima taktırarak yazın kavurucu sıcaklarına karşı aracını serin hale getirdi. Bu çözüm sürücülerin kaza riskini azaltıyor. 7/24 görev yapan siber nöbetçiler FETÖ'nün sosyal medyadaki manipülasyonunu engelleyerek Twitter, Instagram, TikTok, Facebook ve YouTube'da binlerce hesabı kapattı. Ayrıca Mossad bağlantılı hesaplara da erişim engeli getirildi. ABD ve İran arasındaki saldırıların sona ermesiyle petrol fiyatları geriledi. Bu düşüş motorinin litre fiyatında 2,95 lira indirim olarak yansıyacak. Motorin fiyatları yarından itibaren çeşitli illerde düşecek.
1: Spor.
2: Como Şampiyonlar Ligi öncesi hücum hattını güçlendirmek için Fiorentina'dan Moise Kean'ı transfer listesine aldı. Cesc Fabregas Kean'ı öncelikle hedef yaptı. Juventus Manchester City'den ayrılan savunma oyuncusu John Stones'a ilgileniyor ve menajeriyle temaslara başladı. Arsenal ve Chelsea de Stones için iddialar arasında yer alıyor. Fernando Mustera, 2026 Dünya Kupası sonrası yaşadığı zorlukları ve hayal kırıklığını anlattı, taraftar ve takım arkadaşlarının desteğiyle güç bulduğunu söyledi.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün, dolar 47 lira 36 kuruştan, gram altınsa 6262 lira 31 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek, hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta yarın hava güneşli, en yüksek sıcaklık 29 derece olacak. Sivas'ta yarın hava güneşli, en yüksek sıcaklık 27 dereceyi bulacak. Yozgat'ta yarın hava güneşli, en yüksek sıcaklık 27 derece olacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.

0: Radyo Sinerji reklam servisi. 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam. 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.

Eğer çocuğunuz okumayı öğrenirken zorluk yaşıyorsa, okurken harf ve hece atlıyorsa, kelimeleri değiştirerek okuyorsa, okuma hızı yavaşsa, okuduğunu anlamakta ve anlatmakta zorlanıyorsa, yazısı bozuk ve karmaşıksa, B, D, P gibi harfleri yazarken ve okurken karıştırıyorsa, 3, 6, 9 gibi rakamları ters yazıyorsa, ayların sırasını, haftanın günlerini karıştırıyorsa, çarpım tablosunu ezberlerken veya ritmik sayarken zorlanıyorsa, toplama ve çıkarma işaretini karıştırıyorsa, bu sıkıntıları yüzünden okula gitmek istemiyorsa, disteksi ve özel öğrenme güçlüğü açısından değerlendirilmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: farkın.
1: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: dolmuş koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan Karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket

0: Fatih Bursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, TOKAT Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla TOKAT Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez TOKAT'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Reklam.

0: Saat 17.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Irak Başbakanı Ali Zeydin'in Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı. Duran, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Irak Başbakanı Ali Zeydin, 28 Temmuz 2026 tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret kapsamında güvenlik, ticaret, enerji, ulaştırma ve su yönetimi başta olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır ifadelerini kullandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, inek sütü ve çoklu gıda alerjisi olan 0-2 yaş arası bebeklerin gelişimi için 2025 yılında 3,1 milyar liraya aşan tıbbi mama ödemesi gerçekleştirildiğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı, nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik düzenlenen 28 il merkezli operasyonlarda yakalanan 206 şüpheliden 100'ünün tutuklandığını bildirdi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Irak Başbakanı Ali Zeydin'in Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı. Duran, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Irak Başbakanı Ali Zeydin, 28 Temmuz 2026 tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret kapsamında güvenlik, ticaret, enerji, ulaştırma ve su yönetimi başta olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır ifadelerini kullandı. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, üniversite kontenjanlarının Türkiye'nin kalkınma hedefleri, iş gücü piyasasının ihtiyaçları, dijital dönüşüm ve stratejik sektörlerin talepleri doğrultusunda belirlendiğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına yaptığı açıklamada, ordunun elindeki önleyici füze stoğunun azalacağına dair uyarıların ardından İran'a geniş çaplı saldırıları erteleme kararı aldığı yönündeki iddialara yanıt verdi. Trump, mühimmat stoklarının yeterli olduğunu söyleyerek, dünyadaki herkesten çok daha fazla mühimmata ve ihtiyacımız olandan çok daha fazlasına sahibiz ifadelerini kullandı.
2: Spor.
1: A Milli Kadın Voleybol Takımı Çin'in Macao şehrinde oynanan 2026 Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Milli sporcu ve serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen, Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen serbest dalış deniz açık su büyükler, Masterlar Bireysel Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmelerinde 2 altın madalya kazanarak Türkiye şampiyonu oldu. Trabzonsporlular Federasyonu, Trabzonspor'a destek olmak amacıyla başlattığı 61 bin forma kampanyası kapsamında etkinlik düzenledi. Federasyon örnek bir dayanışma hareketine imza attı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.245 lira 30 kuruş, Amerikan doları 47 lira 35 kuruş, euro 54 lira 5 kuruş, sterlin 63 lira 27 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 86 dolar 60 sent, bir bitcoin 65.344 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.28 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Amasya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının yurt genelinde artması bekleniyor. Rüzgarın ise yurdun kuzeybatı kesimlerinde güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
0: Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Reklam. Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
0: Reklam.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Merhaba, ben Aslı Bağdalioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler için de Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Reklam. Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler, bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
1: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası'na hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356-502-0021, 0356-502-2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
2: Reklam.
3: Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212-0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Tokat'ın Dünya'ya Sesi.
2: Radyo Sinerji.

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Sosyete pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Centilmen'de tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
3: Bu şarkılar senin şarkın mı?

0: Saat 18. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Yeşilyurt'ta iki ekmek fırını kapanınca ekmek sıkıntısı iddiaları çıktı. Başkan Muhsin Yılmaz sorun olmadığını, yeni fırın için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Tokat Belediyesi ücretsiz sahnelediği Hangisi Gerçek tiyatro oyununda Çetin Altay ve Aleyna Özlem Özdemir performanslarıyla beğeni topladı. Altay için doğum günü sürprizi yapıldı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. ...274 eski CHP milletvekili partinin mutlak butlan yönetimine tepki göstererek istifa etti. Özgür Özel liderliğindeki yeni partiye destek vererek Cumhuriyet'in temel değerlerini savunmayı sürdüreceklerini açıkladılar. Mesut Can Tomay gözaltına alındıktan sonra ilk açıklamasında doğalgaz dolabına bir şeyi sakladığını söyledi. Bu ifade olayın detayları ve Tomay'ın tutumu hakkında önemli ipuçları veriyor. Niğde'de trafikte yol verme meselesi yüzünden tartışan otomobil sürücüsü kamyonete binerek kargo çalışanını darp etti. Olay motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansırken çevredekiler müdahale etti ve kavga sona erdi. İstanbul Teknik Üniversitesi araştırmacıları Türkiye'de 1950-2025 arasında sıcak hava dalgalarının şiddetinin yaklaşık 11 kat arttığını, 2024 yazında ortalama sıcaklığın 26,1 dereceye çıkarak rekor kırdığını açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak ile bir araya gelerek bölgedeki son gelişmeleri ve İran-ABD müzakere sürecini ele aldı. Fidan, diplomasi trafiğini yoğunlaştırdı. Spor. İlkay Gündoğan Pep Guardiola'dan teklif aldığını belirterek futbola devam etmek istediğini ancak kararın değişebileceğini söyledi. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde daha disiplinli olmalı. Kocaeli Spor, Darko Çurlinov'un sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshederek yollarını ayırdı. Futbolcu 30 maçta 2 gol, 4 asistle toplam 6 gole katkı sağladı. Beşiktaş Kadın Futbol Takımı 2026-2027 sezonu için Ukraynalı savunma oyuncusu Yana Derkah'ı transfer ederek renklerine bağladı ve başarı diledi. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 36 kuruştan, gram altınsa 6262 lira 31 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta yarın hava güneşli, en yüksek sıcaklık 29 derece olacak. Sivas'ta yarın hava güneşli, en yüksek sıcaklık 27 dereceyi bulacak. Yozgat'ta yarın hava güneşli, en yüksek sıcaklık 27 derece olacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.
3: Şimdi geçmişe kulak ver.

Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 4. Cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.

0: Ile sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
2: Reklam. Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-00 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.

En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
1: Centilmen'te tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Reklam. www.radyosinerji.com.
3: Dünyanın yerel radyosu.
2: Dünyanın yerel radyosu.

0: Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.
3: Reklam.
4: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
5: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
3: Reklam.

0: Saat 20.
1: Numarayı tuşla.
2: Radyon parmaklarının ucunda.
3: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası'na hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
0: Reklam.
4: Maksimum Müzik. Radyo Sinerji.

0: Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
3: Reklam. Maksimum Müzik. Radyo Sinerji.

0: Kendimi öpesim var.
1: En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. caddı. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyetede şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
3: www.radyosinerji.com
4: Dünyanın yerel radyosu.
3: Dünyanın yerel radyosu.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: Radyo Sinerji reklam servisi. 212 56 56
0: 0543 746 37 54
1: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

Şarkılar Bizi Söyler de hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar Bizi Söyler başlıyor.

bölgenin en güçlü sesinde yaşanmaya dair özel dakikaların paylaşımı için Şarkılar Bizi Söyler programı başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz programımıza, sefalar getirdiniz.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.

Radyosu başında şu dakikalarda bizleri dinlemekte olan sevgili dostlarımıza kucak dolusu sevgiler gönderiyoruz. Şarkılar Bizi Söyler programındasınız efendim ve sanat müziğimizin en güzel örneklerini siz sevgili dostlarımızla paylaşıyoruz. Bu güzel eserlerimizin bir tanesinde diyor ki sanatçımız, şarkım, türküm, gazelim ve program birlikteliğimiz Hüseyin Gökmen'in Hicaz eseriyle devam ediyor.

Sevgili dostlarımız 80'li yılların en özel çalışmaları biliyorsunuz ki sanat müziğimizin mihenk taşlarındandır. Ve özellikle yeni jenerasyon bu şarkıları çok fazla bilmez ama belli dönemlerde yaşamış insanlar bu şarkıların, bu güzel eserlerin mutlaka ki keyfine varır. Bu eserlerimizden bir tanesiyle daha devam ediyoruz efendim. Turhan Taşan'ın Nihavend eserinde sanatçımız diyor ki, durup durup seni sarsam diyorum.

0: sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Lekno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş.
3: Reklam. Radyon bir tıkla yanında.
4: Radyosinerji.com.
3: Radyosinerji.com.

bağladım. Sevgili dostlarımız, program devam ediyor. Her zaman söylüyoruz, bugününüz dününüzden her daim güzel olsun ve bütün güzellikler sizlerle beraber olsun efendim. Bu güzelliklerin arasına en özel eserlerimizi dahil ediyoruz. Seni ben ellerin olsun diye mi sevdim? Bu güzel Kürdili Cazkar çalışmayı siz sevgili dostlarımıza armağan ediyoruz.

Sevgili dostlarımız Şarkılar Bizi Söyler programının yavaş yavaş sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Yine güzel bir eserim var karşımda. Nihavend bir çalışmadır. Gelen bir tavsiye eseri olarak değerlendireceğiz bu güzel şarkımızı. Günlerdir içime çöktü ayrılık diyecek sanatçımız.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
1: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
4: Kesintisiz Türkçe müzik.

Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuklarımız, bugün de Şarkılar Bizi Söyler programının sonuna geldik. Bir sonraki programda yine karşınızda olacağız. O vakte kadar kendinize iyi bakın, esen kalın, hoşça kalın, bizlerden ayrılmayın.

hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar bizi söyler, sona erdi.

0: Reklam.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Centilmen'te tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
3: Radyo Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 1516 0540 650 4050. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 1516 0540 650 4050. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.

0: Reklam. Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.

0: Reklam.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.

0: Enerji Gece.
1: Sinerji'de yeni saat.

içimde bir içli hüzün var sanki, bir gölge kadar.